Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Kansa bile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben cellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir besteci ve tek bir yorumcuya odaklandığımız bir programla sizlerleyim. 1873-1943 yılları arasında yaşamış olan 20. yüzyılın en büyük piyanist ve bestecilerinden, ayrıca Rus romantizminin son büyük bestecisi unvanını taşıyan Sergei Rahmaninov'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Piyanist olmasından da ötürü ağırlıklı olarak piyano için eserler yazmış olan bestecinin kuşkusuz en bilinen ve sevilen eserlerinden olan piyano konçertolarını günümüzün en büyük piyanistlerinden efsanevi sanatçı ve bence Rahmaninov eserleri üzerinde de en iyi yoruma sahip olan Nikolay Luganski'den dinleyeceğiz. Bir an evvel kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak sanatçının kısa bir solo kaydıyla başlamak istiyorum. Rahmaninov'un yine çok sevilen eserlerinden biri olan solo piyano için 10 prelüt opus 23'ten 5 numarayı dinliyoruz.

Bu harika eserin ardından konçertolara geçebiliriz. Besteci bir numaralı konçertosunu 17-18 yaşları arasında tamamladığından ötürü eser daha çok gençlik dönemlerine ait canlılık ve coşku unsurlarını içermektedir. Eser 1917'de besteci tarafından revize edilmiştir. Dinleyeceğimiz kayıtta da bu versiyonu duyacaksınız. Şimdi Sergei Rachmaninoff'un bir numaralı piyano konçertosunun birinci bölümünü Maestro Sakari Orama ve City of Birmingham Senfoni Orkestrası eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Sırada bestecinin kuşkusuz herkes tarafından en çok sevilen ve bilinen 2 numaralı konçertosu var. İlk eserleriyle ilgili aldığı yorumlardan dolayı zorlu bir süreç geçiren Rahmaninov, 1900'de 3 ay boyunca terapi görmüş, sonrasında besteciliğe geri dönerek bu eseri bestelemiştir. Doktoru Nikolay Dahl'a ithaf ettiği ve premierini kendi yaptığı bu konçertonun 1. bölümünü yine Maestro Sakari Orama ve City of Birmingham Senfoni Orkestrası eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Sırada klasik piyano repertuarının teknik açıdan en zor konçertolarından biri olma unvanına sahip olan 3 numaralı konçerto var. Öyle ki bestecinin eseri ithaf ettiği piyanist Joseph Hoffmann, eserin kendisi için olmadığını öne sürerek hiçbir zaman halka açık bir performans sergilememiştir. Eserin 1910'daki orkestralı premierinde büyük besteci Gustav Mahler şef podyumunda yer almıştır. Şimdi Rachmaninoff'un 3 numaralı piyano konçertosunun 1. bölümünü maestro Ivan Spiller yönetimindeki State Academy Symphony Orchestra eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin ünlü bir piyanist. Uzun zaman ellerimi tuşlara dokundurmasam da çalışımda hiçbir değişiklik olmaz, hiçbir şey kaybetmem demiş de. Biz bunun aksini öğrenmedik mi?
1: Ama şöyle bir şey diyebilirim. Belli bir seviyeye geldikten sonra sen mesela bir ayda piyanoya dokunmasan evet o...
0: Bu biraz fazla iddialı olmuş değil mi yani?
1: Yani hiçbir... şöyle teknik olarak... İlk başta bir yabancılık çekersin ya da kaslarda bir rahatlama. Aslında faydalı da olabilir.
0: Sen denedin mi böyle bir şey? Hiç dokunmadın mı bir ay?
1: İşte askere gittim de.
0: Ama o eskiden, şimdiden bahsediyorum.
1: Yani genelde olmuyor tabii artık. Hep zaman yapışık için piyanoyla. Ama şey, yani bazen iyi etkileri oluyor. Fakat yeniden başladıktan sonra 2-3 gün şey diyorsun. Aa ne kadar güzel. Her şey daha kolay gidiyor. Çünkü kafanı boşaltmış oluyorsun.
0: Özlemiş oluyorsun.
1: Fakat 3 gün sonra tekrar sıfırdan başlıyorsun. O birazcık yorucu oluyor.

0: Bence o kadar uzun bırakmamak en iyisi.
1: Bence de. İyi terbiye edilmiş bir kulak önemli midir? Her şeyi duyan kulak her şeyi kontrol eder ve otomatik olarak da parmakları doğru çalmaya yönlendirir diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. İyi bir kulağın çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ben zaten yani küçüklüğümde tabii ki işte böyle gamlar, arpejler, triller, bütün çalışmaları yaptım. Fakat çok artık ona inanmıyorum. Onu da diyeyim yani. Belli bir seviyeye geldikten sonra hani oturup böyle işte aman tekniğim daha iyi olsun da işte gam çalışayım, arpej çalışayım. Daha çok duyarak. Mesela yavaş bölümleri çalışarak da tekniğinizi geliştirebilirsiniz.
1: Anladım.
0: Çünkü bütün olay hızlı pasajlarda ya da yavaş pasajlarda olan melodiyi ortaya çıkartmak.
1: Çıkarmak değil mi?
0: Ve onun karşılığını da bulmak lazım.
1: Üçüncü bir boyut çıkıyor ortaya o zaman değil mi?
0: Zaten melodiyi ve eşliği doğru yaptığınızda ne kadar hızlı ve ne kadar kontrollü tınladığını anlayacaksınız. Yani teknik bence odur yani. Yani 10 kişiyi çalımlamak teknik değil.
1: Değil.
0: Evet.

0: Yanlış notayı güvenle çalmak, doğru notayı güvensizce çalmaktan iyidir. Bu cümle sana ne anlatıyor?
1: İşte biraz önce bahsettiğim şey. Bilerek o temayı öne çıkarttığınızda ve aradaki sesleri bulduğunuzda sizin zaten teknik probleminizi halletmiş oluyorsunuz. Onun için bilinçli ve eserin bütün yapısını iyi inceleyip çalıştığınızda zaten teknik çalışmanızı da yapmış oluyorsunuz.
0: Bana da bu geçmişin efsanevi piyanistlerini hatırlatıyor bu cümle. Çünkü onlar sıklıkla yanlış nota basarlar ve bunu düzeltmek istemezlermiş. Mesela Arthur Schnabel, mesela Korto. Alfred Cortot, evet. Değil mi? Bugünse yanlış nota basan yorumcular yok belki, evet. Ama yorumlar fazla standart öyle değil mi?
1: Ama Corto'nun, özellikle Corto'nun Chopin yorumlarındaki kirli notalarını ben isterim.
0: İstersin, evet. Değil mi? Şimdi her şey standart değil mi?
1: Tabii çok sıkıcı. Yani çok o zamankiler Schnabel'ın ama Corto bence Chopin'de özellikle hakikaten o bastığı kirli notalar
0: temiz gibi duruyor değil mi?
1: Benim olsun, evet.

0: Eskinin büyük yorumcuları piyanonun bence zarif ve güçlü, hem zarif hem güçlü bir biçimde çalınacağını göstermişler. Sanki hem piyanist hem de besteci gibiymişler, değil mi Burçin? Derin ve temiz bir ton yakalamak daha önemliymiş onlar için. Bugün ise hız almış başını gidiyor. Peki müzikte hız yapmak biraz da insanın kendi doğasından mı kaynaklanıyor acaba?
1: İşte biraz önce dediğim gibi doğru
0: müzik... Ya da gençlikten de kaynaklanabilir tabii, değil mi? Gençken
1: yani
0: insan
1: olabilir
0: daha...
1: Olabilir tabii ki. Daha aceleci, evet. Daha böyle kanı hızlı kaynayan o şeyden, modelden... Ben de belki yani 13-15 yaşında daha çok, daha hızlı, daha loud, daha kuvvetli çalmayı isterim ama şimdi artık şey diyeyim ben, doğru sesleri doğru yerlerde. Zaten orada kendisi de biraz önce sen de bahsettin, derin ve temiz bir ton yakalamak diye, değil mi, bir şey söyledin. Orada işte benim söylediğim resept de bu müzikte. Artık ben hızlı cambaz parçalarını diyeyim, satış parçalarını, ticari, insanların sevdiği parçaları, onları çalmaktan kaçınıyorum. İnsanların müzik dinlemesini istiyorum, gözlerini kapatıp. Yoksa biliyorsun Vladimir Horowitz de o kadar sıkılmış ki Macar Rapsodisi 2 çalmaktan, birkaç konser bu eseri koymamış. Hala insanlar BIST'te,
0: onu
1: programda
0: istiyor,
1: olmayan, evet. Macar Rapsodisi 2'yi BIST'te haykırarak yani ne yazık ki insanlar da bir şov görmek istiyorlar. Ama bunun yanında Richter'in işte o notayı koyup Aydın Sonatları çaldığı konseri de unutamam.
0: Aynen öyle.
1: Orada da işte. Bir rüya alemine daldığını hissediyorsun.
0: Büyük yorumculardan hep şuna benzer şeyler de duyarız, değil mi? Her gün gam ya da arpej yapmayın, kısıtlayıcı kurallardan kurtulun, kendiniz olun. Peki nasıl kurtulur ki bir yorumcu kısıtlayıcı kurallardan? Çünkü müzik eğitimi alışılmış kurallar üzerine kurulu, çok disiplinli bir eğitim, değil mi Burçin?
1: Evet.
0: Çok
1: okul,
0: zor bir şey bundan kurtulmak.
1: Okul zamanında tamam ama yani.
0: Ama okulu bitince de kurtulamayanlar var.
1: İşte o onların problemi gerçekten kafalarında teknik. Hadiseyi bitirmemekten dolayı. Çünkü ben o sanatçıların, o kemancının, o piyanistin müzikal yapıyı çözmediğine inanıyorum. Teknik yapıyı değil. Zaten müzikal yapıyı çözdüğünde strüktürü, eserin binayı şeyi, strüktürünü çözdüğünde teknik problem de hallolmuş olacaktır.
0: Yani gam yapmayınca mesela öğrenciyken biz kendimizi çok suçlu hissederdik.
1: Bana bazı arkadaşlarım işte gam yapıp birazcık elimi açayım falan yani.
0: Ya ben, da arpejler.
1: Evet. Yani çok sık konser yaptığım için bazen ona zamanım yok.
0: Sen konserde açıyorsun ellerini.
1: Birkaç kere oldu yani gerçekten dışarıdan gelip giyinip piyanoda. Ama benim işte bir iki tane tekniğim var. Mesela bir de anatomik olarak benim ellerim devamlı sıcaktır.
0: O da çok önemli. Evet. Büyük bir avantaj değil mi? Eldivenler giyerler biliyorsun.
1: Evet, yani
0: bazı yorumcular.
1: Parmaklarım ucu birazcık soğuk olabilir şeyden dolayı. Hani dışarıdan geliyorum. Direkt yani kulisle.
0: Havayla da etkili tabii. Kış başka.
1: Ama ben çalarken ilk 5-10 saniyede o şeyi atlatıyorum. O işte şey birazcık güvensizlikten gelen bir şey.
0: Ama öyle yetiştiriliyor okulda. Onu da atmak çok zor değil mi yani? Evet,
1: konser
0: 24 tane gamı yapacaksın. Evet. Yapmazsan geçiremezsin. Sınıf geçiremezsin.
1: Öğrenilmesi çok önemli. Evet, armoni mesela do majörün komşusu işte la minör. Evet. Fa majörün re minör. Bunu bileceksin ama bütün hayatın bununla geçerse çok zaman kaybedersin. Çünkü repertuara yetişemezsin.
0: Yetişemezsin.
1: Ve iki tane sonat çalıp ancak orada kalırsın yani.

0: Bir de şöyle bir şey var. Bazı yorumcular doğuştan gelen doğal bir tekniğe sahip, değil mi? Doğuştan kabiliyetli olmak teknik problemleri daha kolaylıkla halletmemize yardımcı olur. Mesela sen, bana göre
1: Kimden bahsediyorsun
0: senden
1: be?
0: bahsediyorum. Doğal bir teknik yeteneği. Öyle
1: Ya.
0: doğmuş Burçin Büke.
1: Ya evet, yani ben çok yani sıkı çalıştığım teknik zamanlarım oldu, ama hani ben işte biraz önce bahsettiğimiz akademide konservatuvarda böyle saatlerce girip 3-4 saat yapan teknik
0: Tabii
1: çalışan
0: canım.
1: arkadaşlarımı bilirdim ben, ama eser yok. Hiçbir eseri çalamıyorlardı.
0: Ama herkes kolay öğrenmiyor
1: Gayet tabii,
0: Burçin.
1: yani benim
0: Gerçekten bu
1: yani
0: bir armağan yani insana, değil mi?
1: evet, yani fiziksel, ben şeyden inanıyorum onu. İdil Hanım da şey demişti. İyi piyanistler var Türkiye'de, çünkü bölge olarak Rusya'ya yakın olduğumuz için. Mesela Bulgaristan ve Rusya'da çok iyi piyanistler vardı, sen de biliyorsun. Anatomik olarak herhalde uygunuz.
0: Evet.
1: O da çok önemli.
0: Bir de bazı öğretmenler en zor pasajları çalıp gösterebilir öğrencisine ama teknik zorlukların üstesinden nasıl gelineceğini bir türlü öğretemez, değil mi? Beceremez. Bu konuda becerikli olmayabilir. Sen bu konuda şanslısın galiba. Çünkü çok iyi öğretmenlerle çalıştın. Senin hocalarınla teknik çalışmaların nasıldı?
1: Yani rahmetli Mithat Fenmen çok teknik göstermezdi. Gösterdi, bir iki temel hareketler vardı. Onlarda da, yani Almanya'da ve Fransa'da da hep aynı şeyler konuşuldu aslında. Çok başka bir şey. Bence piyanistin kendisi bulması lazım teknik zorluğunu. Mesela bana yine rahmetli Güle Uğrat'a şey demişti. Yani sen burada istediğin parmak numarasını al. Seninki daha doğru olacaktı demişti, yani bunu senin bulman lazım.
0: Bu da önemli bir şey bir
1: Ben
0: öğrenciye
1: yine de
0: söylenecek.
1: senin kendi parmak numaranı notaya yazacağım, ama sen bunu kendin bulacaksın. Sonra en son Londra'da Benjamin Kaplan'la çalışırken, o benim bütün yarışmalardaki ödüllerimi almamdaki en büyük yardımcı hocamdı. O bende hakikaten çok iyi trikler gösterdi. Trik. Şimdi çok önemli bir şey bahsedeceğim sana. İtalya'da birincilik aldığımda Beethoven yarışmasında gazete küpüründe şöyle bir şey yazıyordu. En büyük piyanistler bile bazı notaları atarken Burçin hepsini çalmaya çalıştı. İşte bu oradaki demek istediği, yani notaları çalması değil. Mesela diyelim ki bir akor düşün. Do, mi, sol. Do %20, mi %30, sol %50. Tamam mı? Balans olarak. Bunu verdiğinde zaten bütün hepsini aynı
0: Evet,
1: şekilde
0: aynı
1: basmıyorsun.
0: şekilde basmıyorsun tabii.
1: Şimdi her şeyi, bir çocuk ne yapar? Beyni çok temiz olduğu için her şeyi çalmak ister. Tertemiz. Ama profesyonel hayata geçince onun balansını ayarlayıp hem kendini
0: Evet.
1: yormuyorsun
0: İşte
1: hem de
0: denge
1: melodiyi öne,
0: kuruluyor o zaman,
1: evet,
0: değil mi?
1: melodiyi
0: Denge.
1: öne çıkartıyorsun.

0: Korsan Klasik.
1: Burçin, her solistin kendi stilini, kendi sesini bulmasında önemli bir rol oynayan ya da birkaç dönüm noktası vardır. Senin dönüm noktan ya da noktaların hangileriydi?
2: Yani profesyonel hayatta mı, kendi stilim hayatta?
1: Solistlik
2: hayatımda. Solistlik hayatımda ya çok iyi hocalarla çalıştım galiba. İşte dediğim gibi rahmetli Mithat Femen'le, Gülay Hanım'la, Gülay Uratay'la. Ondan sonra Avrupa'ya gittiğimde çok iyi müzisyen arkadaşlarla, yani sırf piyanist olması önemli değil de ses sanatçısı, işte bir obacı, flütçü, klarnetçi, çok iyi müzisyenlerle çalıştığım için benim ama solistik kariyerime herhalde İngiltere'deki Benjamin Kaplan çok yönlendirmiştir. Ne kadar rahat çalacağımı ve kendi müziğimi gerçekten verebileceğimi o bana sundu. Oturup da biz onunla nota çalışmadık hiç. O şey demişti, hayatın boyunca zaten bu pasajları çalışacaksın. Şimdi benle gelip de 25 dakika, 30 dakikalık bir derste de bunları konuşmayalım demişti. Çok haklıymış.
1: Şanslıymışsın gerçekten.
2: Evet, çok önemli bir insandı. Dönüm noktası da şey diyebilirim. İlk aldığım ödülle beraber Avrupa'daki solistik kariyerimin başlaması işte. Ne zamandı o? 89 galiba. 89'da ilk uluslararası ödülü aldığından sonra kendime de bir güven geldi tabii ki.
1: Yani
2: herkes şimdi 10 yaşında işte Burçin Büke çıkmış, Mozart sonatlar çalmış. Tamam, bir çocuk çalıyor yani. O benim için bir kıstas da değil yani. 4 yaşında da çalan var yani. Fakat tabii ileride bunu nasıl tutabileceğin önemli. Onu Benjamin Kaplan bana saydı.
1: Hep yeni kalmalısın değil mi?
2: Yani 89-90 diyelim benim. Yani 30'ları geçtikten sonra benim solistik kariyerim başladı aslında.
1: Burçin, hem başarılı bir öğretmen hem de başarılı bir yorumcu olunur mu? Senin öğretmenlerin mesela aynı zamanda yorumcuydu değil mi? Başarılı yorumculardı.
2: Ya yorumcuydu ama hepsi bıraktı. Yani bir şeyi seçtiler. Ben katılmıyorum. Yani ikisi birden yürümüyor.
1: Çok zaman alıyor bir kere değil mi?
2: Zaman alıyor. Yani Mithat Femen çok iyi bir pedagogtu. Benjamin Kaplan solistlere iyi trik gösteren bir profesördü. Ki Benjamin Kaplan gençliğinde Macaristan'da Liszt, Franz Liszt yarışmasında birincilik almış birisi. Virtüöz. Fakat işte o belli bir yaştan sonra kendi kullarını seçmiş. İyi ki de onu seçmiş. Çok iyi bir öğreticiydi. Çok başarılı piyanistler yetiştirdi. Onun için ben katılmıyorum ikisinin beraber yürüyeceğine.
1: Aslında bu devirde yorumcunun işi biraz zor, biliyor musun? Çünkü hem geçmişten gelen onlarca kayıt var, onlarla besleniyorsun. Hem de günümüzde üretilmekte olan binlerce kayıt. Bütün bunlar arasında bir yorumcu kendini nasıl günceller, nasıl canlı tutar? Çok zor bir şey, değil mi?
2: Ben dinlemiyorum kayıt. Özellikle çaldığım eserleri kesinlikle dinlemiyorum.
1: Ben dinliyorum Burçin senin yerine.
2: Tamam. Özellikle son zamanlarda piyanist de dinlemiyorum. Daha çok senfoni, opera, o şeylerden besleniyorum.
1: Takip etmek de çok zor değil
2: daha
1: mi artık?
2: Daha orkestral tınıları dinleyip onu daha bana daha iyi bir resim veriyor. Piyanist dinlediğimde çok beğendiklerim var. Onları
1: eskilere gidiyorsundur %100 değil
2: kesin,
1: mi?
2: Kesin.
1: Ben de öyle.
2: Eski yorumcuları çok seviyorum ama onlarda da çok beğendiğim şeyler oluyor ve kulağım hep orada kalıyor.
1: İşte o da çok zor. Evet. Onun değil mi? Etkisinde kalmamak çok zor.
2: Ya da çalmadığım bir eser olursa muhakkak dinledim. Çok büyük üstadlar var tabii.

0: Evet, bütün bunlardan çıkan sonuç şu galiba. Birincisi, çalacağın eserin tüm detaylarına hakim olman gerekiyor. Başarılı bir yorumcunun çalışı kendiliğinden gelişen doğaçlama gibi bize, yani karşı tarafa, seyirciye, dinleyiciye geçtiğinde bence ortaya çıkan sonuç da mükemmel oluyor, öyle değil mi?
1: Evet, hikayeni kurduktan sonra senin aktarman lazım. Bu hikayeyi kurman için de hep başından beri konuştuğumuz eserin struktur yapısı önemli. Bunun için de ne lazım? İyi bir armoni bilgisi lazım. Ve sağ ve sol elin aslında birbirine düşman gibi gözükse de çok iyi bir dost olduğunu anlatmak lazım.
0: Hem biraz da yetenek hem... lazım.
1: Evet. Ya her şeyden birazcık lazım. Zaten bir işin lazım. Zorluğu bu. ve dışarıdan gelecek tenkitlere de fazla kulak asmamak lazım.
0: Bence bir piyanist sahneye çıktığı zaman piyanonun başına öyle bir oturmalı ki Burçin, sanki önlenemez bir müzik yapma hevesiyle. Bu benim çok hoşuma gidiyor ve hemen konsantre oluyorum o konsere. Ya da bir kemancı kemanını böyle büyük bir hevesle çenesinin altına yerleştirdiğinde diyorsun ki bu konser iyi geçecek. Bu heves, çünkü sizdeki bu heves hemen geçiyor seyirciye, değil mi? Sen de öyle oturuyorsun mesela piyanonun başına, böyle bir ateş çıkıyor oturduğun zaman tabureden.
1: Yani ben bir sahneye çıkmayı çok seviyorum. Yani şimdi bazı arkadaşlar vardır, gerçekten çok iyidir. Hatta benden yüzlerce kat daha iyi Chopin ya da bilmem ne çalabilir, Mozart çalabilir, ama kuliste mesela dehşet içinde bekliyor zamanı. Evet, ben yani hiç anlamıyorum onu. Yani sahneye çıkmak güzel bir şey zaten. Bu işi yapıyorsan onun zevkine varman lazım. Oradaki insanlar senin için geliyorlar.
0: Evet.
1: Artı bir de o eserleri güzel çaldığında bir kat daha büyüyorsun ve insanları mutlu ediyorsun. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi?
0: Aynen öyle. Bir de güler yüzlü olmak lazım, değil mi? Bazı yorumcular o kadar asık suratlı çıkıyor ki.
1: Evet. Birazcık müzikle de iyi. Evet, yani şimdi Beethoven çalarken...
0: Müzik hevesinin önde olması lazım,
1: değil mi? Beethoven çalarken de kıkır kıkır gülemezsin.
0: Yok, öyle
1: yani.
0: Değil canım. Öyle demiyorum. Yani tebessümden bahsediyorum.
1: Yani Richter de çok gülmezdi yani.
0: Ama onların da başka bir tavrı vardı. Tabii yani, değil mi? Sahneye böyle çıkmaları ya. Uzun sürerdi.
1: İyi ki izlemişim son konserlerinden bir tanesini.
0: Bir şey daha soracağım. Artikülasyon ve berrak çalış. Bu iki unsur yorumcular için niçin büyük önem taşır? Çok sık duyuyoruz bunu. Artikülasyon ve berrak bir çalış.
1: Yani ikisi de aslında ikisi de o kadar yakın ki birbirine.
0: Evet, anlaşılır çalış yani, değil mi?
1: Anlaşılır, temiz çalış.
0: Temiz.
1: Yani
0: tane tane.
1: İşte. Ya beni çok etkilemeyen şeyler.
0: Ama yani bizi
1: bunlar
0: etkiliyor.
1: Bunlar zaten olması gereken
0: olması
1: şeyler.
0: Gerek.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani bunları konuşmamak lazım zaten.
0: Bir de bazı yorumcularda izleyicilerle rahatça iletişim kurmasını sağlayan özgün nitelikler var. Bu sende de var Burçin. Bu herkeste olmaz. Böyle bir yorumcu sahnedeyken sen de dinleyici olarak asla sıkılmıyorsun. Çünkü renkli kişiliklerini performanslarına yansıtıyor bu yorumcular ve insana unutulmaz anlar yaşatıyor. Öyle değil mi?
1: İşte biraz önce dediğim gibi, yani zevkle çıkarsan sahneye. Eserde senin hakimiyetinde ve insanlara da güzel bir şey vereceksin. Ya da negatif hayaller kurdurtacaksın. O da olabilir. Bu her şey senin elinde ve çok güzel bir şey yani.
0: Evet, ama bu herkeste yok. Bu bir nitelik yani.
1: Zaten
0: doğuştan gelen bir şey.
1: Şimdi şöyle bir şeye bakmak lazım. Yani bale piyanistliği de çok zordu, biliyor musun?
0: Evet.
1: Ya da bir oda müziği eserini, ya da Ravel keman sonatına eşlik etmek. Beethoven Kreutzer sonat kemana. Bunlar da çok zor işte.
0: O ikili bir şey.
1: Ya da orkestranın içinde piyanoyu çalmak. Amerikanlar Paris mesela. Aslında 3-5 tane nota var orada. O da çok zordur yani. Herkes kulağını seçecek.
0: Ya da bir arp solo, değil mi? Alır götürür tabii. İnsanı. Çok önemli gerçekten.
1: Liszt piyano konçası, triangle.
0: Evet.
1: Ya unutursan?
0: Ya unutursan?
1: Gerçekten onu çalmak istemem.
0: İstemezsin değil mi?
1: Yani düşünsene. Yani çünkü piyano çalarken hakimsin. Bütün eseri de çalıyorsun.
0: Bekliyorsun.
1: Yani bekliyorsun bütün yıl ve ıskaladığında müthiş yani.

0: Yaşın, konserden sonra çaldığın bir eserin değip değmediğine nasıl karar veriyorsun? Bu konuda hangi kriterler geçerli senin için?
1: Bunu konserden sonra değil de...
0: Çalarken mi düşünüyorsun?
1: Evet, evde çalışırken zaten hissediyorum onu yani. Yoksa programı almıyorum.
0: Ya da çalarken hay Allah bu hiç olmadı, keşke çalmasaydım falan, ha, böyle bir şeyler oluyor
1: yok
0: mu?
1: Yok öyle bir şey olmadı. Yani
0: ben... Ya da iyi ki çaldım dediğin bir eser var mı?
1: Hepsi.
0: Bak, hepsi değil mi?
1: Hepsi. Yani o kadar ilk başta hüsrana uğradım, eserler bile çok şeyler verdi bana çalıştıkça eseri.
0: Çalıştıkça değil mi?
1: Evet.
0: Evet, programımızın bu bölümünü burada noktalayalım ve biraz soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.

0: Açık Büfe.
1: Sevgili dinleyenler, işte yine buradayız. Müziğin her türlüsünü çalmamıza vesile olan Açık Büfe köşemizdeyiz. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine her zaman olduğu gibi sevgili program ortağım Burçin Büke yapacak. Burçin, ruhunu müzikle besleyen radyo dostlarını bugün hangi farklı lezzetle buluşturacaksın?
2: Bugün farklı müzikal dünyaları bir araya getiren, dünya çapında bir şöhret ve başarıya sahip yenilikçi kemancı David Garrett'ın Crime River adlı parçayı dinletmek istiyorum.
1: Evet, her zaman olduğu gibi yine güzel bir tadımlık armağan ediyorsun sevgili dinleyicilerimize. Ama ben sana Açık Büfe sorularımı sorayım. Ondan sonra David Garrett'ı dinleriz. Ders vermek bir yorumcu için zaman kaybı mı?
2: Katılıyorum.
1: Geçmişin büyük piyanistlerinden Alfred Cortot, Arthur Schnabel arasında bir tercih yapman gerekirse kimi seçersin?
2: Cortot'un kirli tonlarını.
1: Çalışırken karşılaştığın teknik bir zorluğu çözme yöntemin nedir?
2: Her gün yeniden başlamak.
1: Açık Büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Şimdi dilersen sevgili dinleyicilerimize yavaş yavaş veda edelim. Veda ederken de onları bizim için seçtiğin Açık Büfe tadımlığıyla baş başa bırakalım. Sevgili dinleyenler, program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını bugünlük de yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır.

Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Naxos etiketiyle yayınlanan piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta İtalyan besteci Mario Castelnuovo Tedesco'nun piyanolu bestelerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, 1895-1968 yılları arasında yaşayan İtalyan besteci Mario Castelnuovo Tedesco, günümüzde daha çok gitar yapıtlarıyla tanınan bir isim olmakla birlikte, aslında hemen her türde pek çok eser vermiş üretken bir bestecidir. Floransa'da dünyaya gelmiş, bu kente piyano ve kompozisyon eğitimi alarak 1920'li yılların başından itibaren yapıtlarını seslendirme şansı bulmuş, aynı tarihlerde ilk operası da sahnelenmiştir. 1932 yılında Venedik'te düzenlenen Çağdaş Müzik Festivali'nde tanıştığı gitarcı Andre Segovia ile dostluğu uzun yıllar sürmüş, onun için yazdığı yapıtlarla gitar dağarına önemli katkılar yapmıştır. Sanatçı Venedik'teki festival için bestelediği Opus 69 Fa Majör 1. Piyanolu Beşli hakkında yaşam öyküsünü anlattığı kitapta şunları yazmıştır. 1927 ile 1932 yılları arasında önce nispeten serbest biçimlerde, ardından yavaş yavaş geleneksel biçimlere yaklaşarak oda müziğini keşfetmeye ve geliştirmeye başladım. 1931-32 yıllarında Venedik'teki Uluslararası Çağdaş Müzik Festivali için 1. Piyanolu Beşliği besteledim ve eseri

Quartetto Poltronieri ile birlikte festivalde seslendirdik. Bu eser o dönemde yazdığım tüm oda müzikleri arasında hiç şüphesiz en iyisidir. Duygusal ve güçlü bir eser olan Beşli, romantik olarak da tanımlanabilir. Bazı eleştirmenler Scherzo bölümünü Mendelssohn-vari olarak nitelendirmişti. Yapıt öyle büyük bir başarı elde etti ki, Andante ve Scherzo bölümlerini tekrar çalmak zorunda kaldık. Bu bir çağdaş müzik festivali için oldukça sıra dışıdır. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu yapıtı Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 69 Fa Majör 1. Piyanolu Beşlisi'ni, piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yorumundan dinliyoruz.

Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 69 Fa majör 1. Piyanolu beşlisini piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Mario Castelnuovo Tedesco, Musevi kökleri nedeniyle 1939 yılında 2. Dünya Savaşı başlamadan hemen önce ülkesi İtalya'yı terk ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve yaşamını burada sürdürmüştür. Los Angeles'ta yeniden karşılaştığı dostu kemancı Bernard Sinnheimer, onun oda müziğine tekrar ilgi duymasına neden olmuş, bir süre sonra Toskana kırsalından Anılar başlığını verdiği Opus 155 2. Piyanolu beşlisini bestelemiştir. Dört bölümlü yapıtın her bölümüne de ayrıca başlıklar veren sanatçı, bir anlamda çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği coğrafyaya olan özlemini bu yapıtı aracılığıyla gidermeye çalışmıştır. Yapıtın bölüm başlıkları şöyledir: Tepeler, Selbiler, Meryem Ana Tören Alayı ve Hasat Zamanı. Sevgili dinleyiciler, şimdi Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 155 2. Piyanolu Beşlisi'nin 1., 3. ve 4. bölümlerini piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yorumundan dinliyoruz.

Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 155, ikinci piyanolu beşlisinin birinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerini piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2020.

Bu söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Statser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyon

Her biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar, yazan Evin İlyasoğlu, yayını hazırlayan Mürsel Çavuş, kapak ve iç tasarım Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, 224 sayfa, 1. basım Mayıs 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik.
1: Diyelim yağmura tutuldum bir gün. Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uça uça bir koşu kopardın, dar attın kendini karşı evin sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Diyelim için çekti bir sabah vakti, erkenden denize gireyim dedin. Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyorsun ortadan. Ege denizi bu, efendi deniz, seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşacağım balıklar. Lapinalar, gümüşler var ya. Eğilim eğilim salınan yosunlar. Onların arasında bulacaksın beni. Diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya. Çakmak çakmak gözleri. Meydan ya taksi ya Beyazıt Meydanı. Herkes orada, sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor, bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar diyor, yürüyelim özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım.

Yürüyelim özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım.

Diyelim ıslık çalacaksın, ıslık. Sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes. Kimse çalamamalı senin gibi güzel. Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın. Senden önce kimse saymamış olmalı senin saydığın gibi doğru ve güzel. Hem dalgaları hem saymasını severek.

Peki, sinek avlıyorsun, sinek. En usta sinek avcısı olmalısın. Dünya Sinek Avcıları Örgütü'nde yerin başta. Örgüt yoksa seninle başlar. Sanki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu. Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış.

0: Ne zaman korkmayacak kimse kimseden?
1: Ne zaman emretmeyecek kimse kimseyi?
0: Ne zaman yermeyecek kimse kimseyi?
1: Ne zaman umudunu çalmayacak kimse kimsenin?
0: Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman?

Su başında durmuşuz Çınar'la ben, bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor Çınar'la benim, bir de kedinin. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınar'a, bana, bir de kediye.

durmuşuz. Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Önce kedi gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim, kaybolacak suda sureti. Sonra çınar gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek, güneş kalacak, sonra o da gidecek.

Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldanmadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben, bahtiyarım.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin ünlü bir piyanist. Uzun zaman ellerimi tuşlara dokundurmasam da çalışımda hiçbir değişiklik olmaz, hiçbir şey kaybetmem demiş de. Biz bunun aksini öğrenmedik mi?
1: Ama şöyle bir şey diyebilirim. Belli bir seviyeye geldikten sonra sen mesela bir ayda piyanoya dokunmasan evet o...
0: Bu biraz fazla iddialı olmuş değil mi yani?
1: Yani hiçbir... şöyle teknik olarak... İlk başta bir yabancılık çekersin ya da kaslarda bir rahatlama. Aslında faydalı da olabilir.
0: Sen denedin mi böyle bir şey? Hiç dokunmadın mı bir ay?
1: İşte askere gittim de.
0: Ama o eskiden, şimdiden bahsediyorum.
1: Yani genelde olmuyor tabii artık. Hep zaman yapışık için piyanoyla. Ama şey, yani bazen iyi etkileri oluyor. Fakat yeniden başladıktan sonra 2-3 gün şey diyorsun. Aa ne kadar güzel. Her şey daha kolay gidiyor. Çünkü kafanı boşaltmış oluyorsun.
0: Özlemiş
1: fakat
0: 3
1: gün sonra tekrar sıfırdan başlıyorsun. O birazcık yorucu oluyor. Bence o kadar uzun bırakmamak en iyisi.
0: Bence de. İyi terbiye edilmiş bir kulak önemli midir? Her şeyi duyan kulak her şeyi kontrol eder ve otomatik olarak da parmakları doğru çalmaya yönlendirir diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. İyi bir kulağın çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ben zaten yani küçüklüğümde tabii ki işte böyle gamlar, arpejler, triller bütün çalışmaları yaptım. Fakat çok artık ona inanmıyorum. Onu da diyeyim yani. Belli bir seviyeye geldikten sonra hani oturup böyle işte aman tekniğim daha iyi olsun da işte gam çalışayım, arpe çalışayım. Daha çok duyarak.
0: Kulakları doğru çalmaya yönlendirir diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. İyi bir kulağın çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ben zaten yani küçüklüğümde tabii ki işte böyle gamlar, arpejler, triller bütün çalışmaları yaptım. Fakat çok artık ona inanmıyorum. Onu da diyeyim yani. Belli bir seviyeye geldikten sonra hani oturup böyle işte aman tek

0: pasajlarda ya da yavaş pasajlarda olan melodiyi ortaya çıkartmak.
1: Çıkarmak değil mi?
0: Ve onun karşılığını da bulmak lazım.
1: Üçüncü bir boyut çıkıyor ortaya o zaman değil mi?
0: Zaten melodiyi ve eşliği doğru yaptığınızda ne kadar hızlı ve ne kadar kontrollü tınladığını anlayacaksınız. Yani teknik bence odur yani. Yani 10 kişiyi çalımlamak teknik değil.
1: Değil. Evet.

0: Yanlış notayı güvenle çalmak, doğru notayı güvensizce çalmaktan iyidir. Bu cümle sana ne anlatıyor?
1: İşte biraz önce bahsettiğim şey. Bilerek o temayı öne çıkarttığınızda ve aradaki sesleri bulduğunuzda sizin zaten teknik probleminizi halletmiş oluyorsunuz. Onun için bilinçli ve eserin bütün yapısını iyi inceleyip çalıştığınızda zaten teknik çalışmanızı da yapmış oluyorsunuz.
0: Bana da bu geçmişin efsanevi piyanistlerini hatırlatıyor bu cümle. Çünkü onlar sıklıkla yanlış nota basarlar ve bunu düzeltmek istemezlermiş. Mesela Arthur Schnabel, mesela Korto. Alfred Cortot, evet. Değil mi? Bugünse yanlış nota basan yorumcular yok belki, evet. Ama yorumlar fazla standart öyle değil mi?
1: Ama Korto'nun, özellikle Korto'nun Chopin yorumlarındaki kirli notalarını ben isterim.
0: İstersin, evet. Değil mi? Şimdi her şey standart değil mi?
1: Tabii çok sıkıcı. Yani çok o zamankiler sıkıcı. Schnabel'ın ama Korto bence Chopin'de özellikle hakikaten o bastığı kirli notalar
0: temiz gibi duyuluyor değil mi?
1: Benim olsun, evet.

0: Eskinin büyük yorumcuları piyanonun bence zarif ve güçlü, hem zarif hem güçlü bir biçimde çalınacağını göstermişler. Sanki hem piyanist hem de besteci gibiymişler, değil mi Burçin?
1: Kesinlikle.
0: Derin ve temiz bir ton yakalamak daha önemliymiş onlar için. Bugün ise hız, hız, hız almış başını gidiyor. Peki müzikte hız yapmak biraz da insanın kendi doğasından mı kaynaklanıyor acaba?
1: İşte biraz önce dediğim gibi doğru
0: Ya da
1: müziği
0: gençlikten de kaynaklanabilir tabii, değil mi? Gençken
1: yani
0: insan daha...
1: olabilir tabii ki daha aceleci, daha
0: Evet.
1: böyle kanı hızlı kaynayan
0: Hı.
1: o şeyden modelden ben de belki yani 13-15 yaşında daha çok daha hızlı, daha loud,
0: Evet.
1: daha kuvvetli çalmayı isterim ama şimdi artık şeydeyim ben. Doğru sesleri doğru yerlerde. Zaten orada kendisi de biraz önce sen de bahsettin. Derin ve temiz bir
0: Evet,
1: ton
0: derin ve
1: yakalamak
0: temiz bir
1: diye,
0: ton.
1: değil mi, bir şey
0: Evet.
1: söyledin? Orada işte benim söylediğim resept de bu müzikte. Artık ben hızlı cambaz parçalarını diyeyim, satış parçalarını, ticari, insanların sevdiği parçaları, onları çalmaktan kaçınıyorum. İnsanların müzik dinlemesini istiyorum, gözlerini kapatıp. Yoksa biliyorsun Vladimir Horowitz de o kadar sıkılmış ki Macar Rapsodisi 2 çalmaktan, birkaç konser bu eseri koymamış. Hala insanlar BIST'te,
0: Onu istiyor,
1: programda
0: değil mi?
1: olmayan,
0: Evet.
1: evet, Macar Rapsodisi 2'yi BIST'te haykırarak, yani ne yazık ki insanlar da bir şov görmek istiyorlar. Ama bunun yanında Richter'in işte o notayı koyup Aydın Sonatları çaldığı konseri de unutamam.
0: Aynen öyle
1: Orada da
0: tabii işte.
1: bir rüya alemine daldığını hissediyorsun.
0: Büyük yorumculardan hep şuna benzer şeyler de duyarız, değil mi? Her gün gam ya da arpej yapmayın. Kısıtlayıcı kurallardan kurtulun. Kendiniz olun. Peki nasıl kurtulur ki bir yorumcu kısıtlayıcı kurallardan? Çünkü müzik eğitimi alışılmış kurallar üzerine kurulu. Çok disiplinli bir eğitim, değil mi Burçin?
1: Evet,
0: Çok
1: okul,
0: zor bir şey
1: evet,
0: bundan
1: okul
0: kurtulmak.
1: zamanında tamam ama yani
0: Ama bir okulu bitince de kurtulamayanlar
1: evet,
0: var.
1: o işte o onların problemi gerçekten kafalarında teknik hadiseyi bitirmemekten dolayı. Çünkü ben o sanatçıların, o kemancının, o piyanistin müzikal yapıyı çözmediğine inanıyorum. Teknik yapıyı değil. Zaten müzikal yapıyı çözdüğünde struktürü, eserin binayı şeyi, strukturunu çözdüğünde teknik problem de hallolmuş olacaktır.
0: Yani
1: Yani
0: gam yapmayınca mesela öğrenciyken biz kendimizi
1: evet,
0: çok
1: sanki
0: suçlu
1: şey
0: hissederdik
1: derdi
0: ya diye.
1: bana bazı arkadaşlarım işte gam yapıp birazcık elimi açayım falan, yani
0: Ya
1: ben
0: da arpejler,
1: evet, yani çok sık konser yaptığım için bazen ona zamanım
0: ha?
1: yok.
0: Sen konserde
1: Birkaç kere oldu
0: açıyorsun
1: yani gerçekten dışarıdan gelip giyinip piyanoda.
0: ellerini. İşte, evet.
1: Ama benim işte bir iki tane tekniğim var. Mesela bir de anatomik olarak benim ellerim devamlı sıcaktır.
0: O da çok
1: Evet.
0: önemli. Büyük bir avantaj, değil mi?
1: Evet.
0: Eldivenler giyerler biliyorsun
1: Evet yani hiç
0: bazı yorumcular.
1: parmaklarımın ucu birazcık soğuk olabilir şeyden dolayı. Hani dışarıdan geliyorum direkt yani kuliste
0: Havayla da
1: gibi.
0: etkili tabii. Kış
1: Evet ama
0: başka.
1: ben çalarken ilk 5-10 saniyede o şeyi atlatıyorum. O işte şey birazcık güvensizlikten gelen bir şey.
0: Ama öyle yetiştiriliyor okulda. Onu da
1: Evet.
0: atmak çok zor, değil mi yani?
1: Evet, konservatuvar.
0: 24 tane gamı yapacaksın.
1: Evet.
0: Yapmazsan
1: Hayır,
0: geçiremez, sınıf geçemezsin.
1: öğrenilmesi çok önemli.
0: Evet, tabii canım.
1: Armoni mesela do majörün komşusu işte la minör.
0: Evet.
1: Fa majörün re minör. Bunu bileceksin ama bütün hayatın bununla geçerse çok zaman kaybedersin. Çünkü repertuara yetişemezsin. Ve
0: Yetişemezsin.
1: iki tane sonat çalıp ancak orada kalırsın yani.

0: Bir de şöyle bir şey var. Bazı yorumcular doğuştan gelen doğal bir tekniğe sahip, değil mi? Doğuştan kabiliyetli olmak teknik problemleri daha kolaylıkla halletmemize yardımcı olur. Mesela sen bana göre
1: Kimden bahsediyorsun
0: senden
1: be?
0: bahsediyorum. Doğal bir teknik yeteneği. Öyle
1: Ya.
0: doğmuş Burçin Büke.
1: Ya evet, yani ben çok yani sıkı çalıştığım teknik zamanlarım oldu ama hani ben işte biraz önce bahsettiğimiz akademide konservatuvarda böyle saatlerce girip 3-4 saat yapan teknik
0: Tabii
1: çalışan
0: canım.
1: arkadaşlarımı bildirdim ben. Ama eser yok. Hiçbir eseri çalamıyorlardı.
0: Ama herkes kolay öğrenmiyor
1: Gayet tabii.
0: Burçin.
1: Yani benim
0: Gerçekten bu
1: yani
0: bir armağan yani
1: evet.
0: insana, değil mi?
1: Evet. Yani fiziksel, ben şeyden inanıyorum onu. İdil Hanım da şey demişti. İyi piyanistler var Türkiye'de çünkü bölge olarak Rusya'ya yakın olduğumuz için. Mesela Bulgaristan ve Rusya'da çok iyi piyanistler vardı, sen de biliyorsun. Anatomik olarak herhalde uygunuz.
0: Evet.
1: O da çok önemli.
0: Bir de bazı öğretmenler en zor pasajları çalıp gösterebilir öğrencisine ama teknik zorlukların üstesinden nasıl gelineceğini bir türlü öğretemez, değil mi? Beceremez. Bu konuda becerikli olmayabilir. Sen bu konuda şanslısın galiba. Çünkü çok iyi öğretmenlerle çalıştın. Senin hocalarınla teknik çalışmaların nasıldı?
1: Yani rahmetli Mithat Fenmen çok teknik göstermezdi. Gösterdi, bir iki temel hareketler vardı. Onlarda da yani Almanya'da ve Fransa'da da hep aynı şeyler konuşuldu aslında. Çok başka bir şey. Bence piyanistin kendisi bulması lazım teknik zorluğunu. Mesela bana yine rahmetli Güle Uğrat'a şey demişti. Yani sen burada istediğin parmak numarasını al. Seninki daha doğru olacaktı demişti. Yani bunu senin bulman lazım.
0: Bu da önemli bir şey bir
1: Ben
0: öğrenciye
1: yine de
0: söylenecek.
1: senin kendi parmak numaranı notaya yazacağım ama sen bunu kendin bulacaksın. Sonra en son Londra'da Benjamin Kaplan'la çalışırken, o benim bütün yarışmalardaki ödüllerimi almamdaki en büyük yardımcı hocamdı. O bende hakikaten çok iyi trikler gösterdi. Trik. Şimdi çok önemli bir şey bahsedeceğim sana. İtalya'da birincilik aldığımda Beethoven yarışmasında gazete küpüründe şöyle bir şey yazıyordu. En büyük piyanistler bile bazı notaları atarken Burçin hepsini çalmaya çalıştı. İşte bu oradaki demek istediği, yani notaları çalması değil. Mesela diyelim ki bir akor düşün. Do, mi, sol. Do %20, mi %30, sol %50. Tamam mı? Balans olarak. Bunu verdiğinde zaten bütün hepsini aynı
0: Evet,
1: şekilde
0: aynı
1: basmıyorsun.
0: şekilde basmıyorsun tabii.
1: Şimdi her şeyi, bir çocuk ne yapar? Beyni çok temiz olduğu için her şeyi çalmak ister. Tertemiz. Ama profesyonel hayata geçince onun balansını ayarlayıp hem kendini
0: Evet.
1: yormuyorsun
0: İşte
1: hem de
0: denge
1: melodiyi öne,
0: kuruluyor o zaman,
1: evet,
0: değil mi?
1: melodiyi
0: Denge.
1: öne çıkartıyorsun.

0: Borusan Klasik.
1: Burçin, her solistin kendi stilini, kendi sesini bulmasında önemli bir rol oynayan ya da birkaç dönüm noktası vardır. Senin dönüm noktan ya da noktaların hangileriydi?
2: Yani profesyonel hayatta mı, kendi stilim hayatımda?
1: Solistlik hayatımda.
2: Yani solistlik hayatımda ya çok iyi hocalarla çalıştım galiba. Ben işte dediğim gibi rahmetli Mithat Femen'le, Gülay Hanım'la, Gülay Uratay'la. Ondan sonra Avrupa'ya gittiğimde çok iyi müzisyen arkadaşlarla, yani sırf piyanist olması önemli değil. Tabii. De ses sanatçısı, işte bir obacı, flütçü, klarnetçi, çok iyi müzisyenlerle çalıştığım için benim ama solistik kariyerime herhalde İngiltere'deki Benjamin Kaplan çok yönlendirmiştir. Ne kadar rahat çalacağımı ve kendi müziğimi gerçekten verebileceğimi o bana sundu. Oturup da biz onunla nota çalışmadık hiç. O şey demişti, hayatın boyunca zaten bu pasajları çalışacaksın. Şimdi benle gelip de 25 dakika, 30 dakikalık bir derste de bunları konuşmayalım demişti. Çok haklıymış.
1: Şanslıymışsın gerçekten.
2: Evet, çok önemli bir insandı. Dönüm noktası da şey diyebilirim. İlk aldığım ödülle beraber Avrupa'daki solistik kariyerimin başlaması işte. Ne zamandı o? 89 galiba. 89'da ilk uluslararası ödülü aldığından sonra kendime de bir güven geldi tabii,
1: tabii
2: ki. Yani
1: çok önemli.
2: Herkes şimdi 10 yaşında işte Burçin Büke çıkmış, Mozart sonatlar çalmış. Tamam, bir çocuk çalıyor yani. O benim için bir kıstas da değil yani. 4 yaşında da çalan var yani. Fakat tabii ileride bunu nasıl tutabileceğin önemli. Onu Benjamin Kaplan bana saydı.
1: Hep yeni kalmalısın değil mi?
2: Yani 89-90 diyelim benim. Yani 30'ları geçtikten sonra benim solistik kariyerim başladı aslında.
1: Burçin, hem başarılı bir öğretmen hem de başarılı bir yorumcu olunur mu? Senin öğretmenlerin mesela aynı zamanda yorumcuydu değil mi? Başarılı yorumculardı.
2: Ya yorumcuydu ama hepsi bıraktı. Yani bir şey seçti. Ben katılmıyorum yani, ikisi birden yürümüyor.
1: Çok zaman alıyor bir kere değil mi?
2: Zaman alıyor. Yani Mithat Femen çok iyi bir pedagogtu. Benjamin Kaplan solistlere iyi trik gösteren bir profesördü. Ki Benjamin Kaplan gençliğinde Macaristan'da Liszt, Franz Liszt yarışmasında birincilik almış birisi. Virtüöz. Fakat işte o belli bir yaştan sonra kendi kullarını seçmiş. İyi ki de onu seçmiş. Çok iyi bir öğreticiydi. Çok başarılı piyanistler yetiştirdi. Onun için ben katılmıyorum ikisinin beraber yürüyeceğine.
1: Aslında bu devirde yorumcunun işi biraz zor, biliyor musun? Çünkü hem geçmişten gelen onlarca kayıt var, onlarla besleniyorsun. Hem de günümüzde üretilmekte olan binlerce kayıt. Bütün bunlar arasında bir yorumcu kendini nasıl günceller, nasıl canlı tutar? Çok zor bir şey, değil mi?
2: Ben dinlemiyorum kayıt. Özellikle çaldığım eserleri kesinlikle dinlemiyorum.
1: Ben dinliyorum Burçin senin yerine.
2: Tamam. Özellikle son zamanlarda piyanist de dinlemiyorum. Daha çok senfoni, opera, o şeylerden besleniyorum.
1: Takip etmek de çok zor değil
2: daha
1: mi artık?
2: Daha orkestral tınıları dinleyip onu daha bana daha iyi bir resim veriyor. Piyanist dinlediğimde çok beğendiklerim var. Onları
1: eskilere gidiyorsundur %100 değil mi?
2: Kesin.
1: Ben de öyle.
2: Eski yorumcuları çok seviyorum ama onlarda da çok beğendiğim şeyler oluyor ve kulağım hep orada kalıyor.
1: İşte o da çok zor.
2: Evet,
1: değil mi? Etkisinde kalmamak çok zor.
2: Ya da çalmadığım bir eser olursa muhakkak dinledim. Çok büyük üstadlar var tabii.

0: Evet, bütün bunlardan çıkan sonuç şu galiba. Birincisi, çalacağın eserin tüm detaylarına hakim olman gerekiyor. Başarılı bir yorumcunun çalışı kendiliğinden gelişen doğaçlama gibi bize, yani karşı tarafa, seyirciye, dinleyiciye geçtiğinde bence ortaya çıkan sonuç da mükemmel oluyor, öyle değil mi?
1: Evet, hikayeni kurduktan sonra senin aktarman lazım. Bu hikayeyi kurman için de hep başından beri konuştuğumuz eserin struktur yapısı önemli. Bunun için de ne lazım? İyi bir armoni bilgisi lazım. Ve sağ ve sol elin aslında birbirine düşman gibi gözükse de çok iyi bir dost olduğunu anlatmak lazım. Hem
0: Biraz da
1: kendine hem
0: yetenek
1: de.
0: lazım.
1: Evet. Ya her şeyden birazcık lazım.
0: Bir
1: Zaten
0: şeyler
1: işin
0: lazım. Evet.
1: zorluğu bu. Ve dışarıdan gelecek tenkitlere de fazla kulak
0: Kulak
1: asmamak
0: asmamak
1: lazım.
0: lazım. Bence bir piyanist sahneye çıktığı zaman piyanonun başına öyle bir oturmalı ki Burçin, sanki önlenemez bir müzik yapma hevesiyle. Bu benim çok hoşuma gidiyor ve hemen konsantre oluyorum o konsere. Ya da bir kemancı kemanını böyle büyük bir hevesle çenesinin altına yerleştirdiğinde diyorsun ki bu konser iyi geçecek. Bu heves, çünkü sizdeki bu heves hemen geçiyor
1: Gayet
0: seyirciye, değil mi?
1: tabii.
0: Sen de öyle oturuyorsun mesela piyanonun başına, böyle bir ateş
1: Evet.
0: çıkıyor oturduğun zaman tabureden.
1: Yani ben bir sahneye çıkmayı çok seviyorum. Yani şimdi bazı arkadaşlar vardır. Gerçekten çok iyidir. Hatta benden yüzlerce kat daha iyi Chopin ya da bilmem ne çalabilir, Mozart çalabilir ama kuliste mesela dehşet içinde bekliyor zamanı. Ben
0: Evet ya.
1: hiç anlamıyorum onu. Yani sahneye çıkmak güzel bir şey. Zaten bu işi yapıyorsan onun zevkine varman lazım. Oradaki insanlar senin için geliyorlar.
0: Evet.
1: Artı bir de o eserleri güzel çaldığında bir kat daha büyüyorsun ve insanları mutlu ediyorsun. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi?
0: Aynen öyle. Bir de güler yüzlü olmak lazım, değil mi? Bazı yorumcular o kadar asık suratlı çıkıyor
1: Evet. Birazcık müzikle de iyi. Yani
0: Evet.
1: şimdi
0: Yani
1: Beethoven
0: müzik
1: çalarken,
0: hevesinin önde olması
1: hani
0: lazım, değil mi?
1: Beethoven çalarken de kıkır
0: Ha yok, öyle değil canım. Öyle
1: kıkır
0: demiyorum. Yani
1: gülemezsin
0: tebessümden
1: yani.
0: bahsediyorum.
1: Yani Richter de çok gülmezdi
0: Ama onların da başka bir tavrı
1: yani.
0: vardı
1: Tabii
0: ya,
1: canım.
0: değil mi? Sahneye böyle
1: Ah, ya.
0: çıkmaları uzun sürerdi.
1: İyi ki izlemişim son konserlerinden bir tanesini.
0: Bir şey daha soracağım. Artikülasyon ve berrak çalış. Bu iki unsur yorumcular için niçin büyük önem taşır? Çok sık duyuyoruz bunu. Artikülasyon ve berrak bir çalış.
1: Yani ikisi de aslında ikisi de o kadar yakın ki
0: Evet,
1: birbirine.
0: anlaşılır çalış yani, değil mi?
1: Anlaşılır, temiz çalış.
0: Temiz.
1: Yani ne bileyim
0: Tane
1: ben,
0: tane işte.
1: ya beni çok etkilemeyen şeyler
0: Ama
1: yani.
0: bizi
1: Bunlar
0: etkiliyor.
1: zaten olması gereken
0: Olması
1: şeyler,
0: gerek. Evet.
1: anlatabiliyor muyum? Yani bunları konuşmamak lazım zaten.
0: Bir de bazı yorumcularda izleyicilerle rahatça iletişim kurmasını sağlayan özgün nitelikler var. Bu sende de var Burçin. Bu herkeste olmaz. Böyle bir yorumcu sahnedeyken sen de dinleyici olarak asla sıkılmıyorsun. Çünkü renkli kişiliklerini performanslarına yansıtıyor bu yorumcular ve insana unutulmaz anlar yaşatıyor. Öyle değil mi?
1: İşte biraz önce dediğim gibi, yani zevkle çıkarsan sahneye, eserde senin hakimiyetinde ve insanlara da güzel bir şey vereceksin. Ya da negatif hayaller kurdurtacaksın. O da olabilir. Bu her şey senin elinde ve çok güzel bir şey yani.
0: Evet, ama bu herkeste yok. Bu bir nitelik yani.
1: Zaten o...
0: Doğuştan gelen bir şey.
1: Şimdi şöyle bir şeye bakmak lazım. Yani bale piyanistliği de çok zordu, biliyor musun?
0: Evet.
1: Ya da bir oda müziği eserini ya da Ravel keman sonatına eşlik etmek. Beethoven Kreutzer sonat
0: Evet,
1: kemana.
0: o
1: Bunlar da
0: başlı
1: çok zor
0: başına o
1: işte.
0: ikili bir şey.
1: Ya da orkestranın içinde piyanoyu çalmak. Amerikanları Paris mesela. Aslında 3-5 tane nota var orada. O da çok zordur yani. Herkes kulvarını seçecek.
0: Ya da bir arp solo, değil mi? Alır götürür
1: Tabii.
0: insanı. Çok önemli gerçekten.
1: Liszt piyano konçertosu, triangle.
0: Evet
1: Ya
0: ya.
1: unutursan?
0: Ya unutursan.
1: Gerçekten onu çalmak istemem.
0: İstemezsin, değil mi?
1: Yani düşünsene, yani çünkü piyano çalarken hakimsin. Bütün eseri de çalıyorsun.
0: Bekliyorsun,
1: Yani
0: bekliyorsun.
1: bekliyorsun bütün yıl ve ıskaladığında müthiş yani.

0: Demişin konserden sonra çaldığın bir eserin değip değmediğine nasıl karar veriyorsun? Bu konuda hangi kriterler geçerli senin için?
1: Bunu konserden sonra değil de...
0: Çalarken mi düşünüyorsun?
1: Evet, evde çalışırken zaten hissediyorum onu yani. Yoksa programı almıyorum.
0: Ya da çalarken yani. Hay Allah bu hiç olmadı, keşke çalmasaydım falan böyle bir şeyler oluyor
1: yok,
0: mu?
1: Yok öyle bir şey olmadı. Yani
0: ben... Ya da iyi ki çaldım dediğin bir eser var mı? Hepsi. Bakma, hepsi değil mi?
1: Hepsi. Yani o kadar ilk başta hüsrana uğradım eserler bile çok şeyler verdi bana çalıştıkça. Eseri.
0: Çalıştıkça değil mi?
1: Evet.
0: Evet, programımızın bu bölümünü burada noktalayalım ve biraz soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.

0: Açık Büfe.
1: Sevgili dinleyenler, işte yine buradayız. Müziğin her türlüsünü çalmamıza vesile olan Açık Büfe köşemizdeyiz. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine her zaman olduğu gibi sevgili program ortağım Burçin Büke yapacak. Burçin, ruhunu müzikle besleyen radyo dostlarını bugün hangi farklı lezzetle buluşturacaksın?
2: Bugün farklı müzikal dünyaları bir araya getiren, dünya çapında bir şöhret ve başarıya sahip yenilikçi kemancı David Garrett'ın Crime River adlı parçayı dinletmek istiyorum.
1: Evet, her zaman olduğu gibi yine güzel bir tadımlık armağan ediyorsun sevgili dinleyicilerimize. Ama ben sana Açık Büfe sorularımı sorayım. Ondan sonra David Garrett'ı dinleriz. Ders vermek bir yorumcu için zaman kaybı mı?
2: Katılıyorum.
1: Geçmişin büyük piyanistlerinden Alfred Cortot, Arthur Schnabel arasında bir tercih yapman gerekirse kimi seçersin?
2: Cortot'un kirli tonlarını.
1: Çalışırken karşılaştığın teknik bir zorluğu çözme yöntemin nedir?
2: Her gün yeniden başlamak.
1: Açık Büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Şimdi dilersen sevgili dinleyicilerimize yavaş yavaş veda edelim. Veda ederken de onları bizim için seçtiğin Açık Büfe tadımlığıyla baş başa bırakalım. Sevgili dinleyenler, program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını bugünlük de yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca ayın yorumcu

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Naxos etiketiyle yayınlanan piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta İtalyan besteci Mario Castelnuovo Tedesco'nun piyanolu bestelerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, 1895-1968 yılları arasında yaşayan İtalyan besteci Mario Castelnuovo Tedesco, günümüzde daha çok gitar yapıtlarıyla tanınan bir isim olmakla birlikte, aslında hemen her türde pek çok eser vermiş üretken bir bestecidir. Floransa'da dünyaya gelmiş, bu kentte piyano ve kompozisyon eğitimi alarak 1920'li yılların başından itibaren yapıtlarını seslendirme şansı bulmuş, aynı tarihlerde ilk operası da sahnelenmiştir. 1932 yılında Venedik'te düzenlenen Çağdaş Müzik Festivali'nde tanıştığı gitarcı Andre Segovia ile dostluğu uzun yıllar sürmüş, onun için yazdığı yapıtlarla gitar dağarına önemli katkılar yapmıştır. Sanatçı Venedik'teki festival için bestelediği Opus 69 Fa Majör 1. Piyanolu Beşli hakkında yaşam öyküsünü anlattığı kitapta şunları yazmıştır. 1927 ile 1932 yılları arasında önce nispeten serbest biçimlerde, ardından yavaş yavaş geleneksel biçimlere yaklaşarak oda müziğini keşfetmeye ve geliştirmeye başladım. 1931-32 yıllarında Venedik'teki Uluslararası Çağdaş Müzik Festivali için 1. Piyanolu Beşliği besteledim ve eseri Quartetto Poltronieri ile birlikte festivalde seslendirdik. Bu eser o dönemde yazdığım tüm oda müzikleri arasında hiç şüphesiz en iyisidir. Duygusal ve güçlü bir eser olan Beşli, romantik olarak da tanımlanabilir. Bazı eleştirmenler Scherzo bölümünü Mendelssohn-vari olarak nitelendirmişti. Yapıt öyle büyük bir başarı elde etti ki Andante ve Scherzo bölümlerini tekrar çalmak zorunda kaldık. Bu bir çağdaş müzik festivali için oldukça sıra dışıdır. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu yapıtı Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 69 Fa Majör 1. Piyanolu Beşlisi'ni piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yorumundan dinliyoruz.

Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 69 Fa majör 1. Piyanolu beşlisini piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Mario Castelnuovo Tedesco, Musevi kökleri nedeniyle 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce ülkesi İtalya'yı terk ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve yaşamını burada sürdürmüştür. Los Angeles'ta yeniden karşılaştığı dostu kemancı Bernard Sinnheimer, onun oda müziğine tekrar ilgi duymasına neden olmuş, bir süre sonra Toskana kırsalından Anılar başlığını verdiği Opus 155 ikinci piyanolu beşlisini bestelemiştir. Dört bölümlü yapıtın her bölümüne de ayrıca başlıklar veren sanatçı, bir anlamda çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği coğrafyaya olan özlemini bu yapıtı aracılığıyla gidermeye çalışmıştır. Yapıtın bölüm başlıkları şöyledir: Tepeler, Selbiler, Meryem Ana Tören Alayı ve Hasat Zamanı. Sevgili dinleyiciler, şimdi Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 155 ikinci piyanolu beşlisinin 1., 3. ve 4. bölümlerini piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yorumundan dinliyoruz.

Mario Castelnuovo Tedesco'nun Opus 155, ikinci piyanolu beşlisinin birinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerini piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında piyanist Alessandro Marangoni ve Quartetto Adorno'nun yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu. Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımızı Luke Howard'ın Galileo isimli albümünden Near and Far isimli eserle yapacağız. Bugün Uyan Neo'yu biraz planlarken ya da çalacağım eserleri düşünürken biraz daldan dala hareket edeceğimiz, bir renk paletinde renkten renge dolaşacağımız bir seçki hazırlamak istedim. Near and Far bunun için çok keyifli bir başlangıç. Çünkü bestecinin klasik müzik ve blues müziği harmanlayarak bestelediği ve doğaçladığı pek çok eserden oluşan bir albümün bir parçası bu. Dolayısıyla bugün Neo'muz biraz macera perest olacak. Hoş geldiniz.

Hugh Bevingham'in Prehension isimli albümünden Up Ovo isimli eseri dinledik. Aslında bu eseri daha önce birkaç kere radyoda çaldım. Çok da sevdiğim, minimal diline hayran olduğum, beni manen çok dinlendiren bir eser. Fakat Up Ovo'nun anlamını hiç merak etmemişim bu zamana kadar. Ve bugün araştırmak istedim. Latince'de başlangıçtan, kökenden, yumurtadan anlamına gelen bir değişmiş. Bu terim Leda ve Zeus'un çocuğu olan ve ikiz yumurtalardan birinden doğan Truvalı Helen'ın doğumunu anlatan Yunan mitine atıfta bulunurmuş. Şimdi sırada Oliver Arnalds'ın The Invisible kısa çalarından Respite ve Epilogue.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programında Chad Lawson'ın Breathe isimli albümünden To Hold the Stars in the Palm of Your Hand isimli eseri dinledik. Oldukça meditatif bir eser olduğunu düşünüyorum. Sırada da bana yine bu hisleri çağrıştıran bir eseri seçmek istedim. Çok sevdiğim, Uyan Neo'da ağırlamaktan çok mutlu olduğum ve dinlemeye bayıldığım bir besteci. Ola Yaylo. Kendisinin Dark Night, Luminous Night isimli kısaçalarından Dark Night of the Soul isimli eseri dinleyeceğiz. Eserin başlangıcı bana biraz Philip Glass'ın üslubunu anımsatıyor. Fakat tabii eser böyle kalmıyor ve oldukça da uzun bir eser olduğu için hem pek çok çeşitlemeye, değişime, yeni fikirlere maruz kalıyor hem de aynı zamanda bugün hani benim de oldukça yer vermek istediğim daldan dala, renkten renge dolaşan çok keyifli bir macerası var. Her ne kadar ismi Ruhun Karanlık Gecesi olsa da içerisinde bu karanlığa da ait olan pek çok farklı renk, pek çok farklı ton var.

Olayelo'yu tabii ki bırakmıyoruz. Yakın bir zamanda keşfettiğim ve keşfetmekten çok memnun olduğum bir albüm. Light and Love, New Vocal Works for the Sonics Ensemble isimli albümden bestecinin Sacred Light isimli eserini dinledik. Şimdi bu albümü tabii hemen bırakmak istemedim. İçerisinden bir eser daha seçtim. Tobias Forster'ın Light and Love isimli eseriyle Uyan Neo devam ediyor.

Joe Kraus, Veit Hübner ve Sirius Quartet, Giacomo isimli teklisini dinledik. Şimdi bu eser bizim bugünkü renk paletimizde apayrı, bambaşka bir renk oldu. Biraz da sürprizli oldu. Bugünkü programımızın son eserini çalacağım. Hazır birkaç parçadır saksafon dinliyorken kapanışımızı da bildiğimiz, dinlemelere doyamadığımız bir klasik eserle ve onun saksafon düzenlemesiyle yapalım istedim. Jess Gillam ve topluluğundan, Prison Wall 2 kısa çalarından Claire de Lune, Debussy ve saksafonun muhteşem bir işbirliği.

0: Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, bana ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında Uyan Neo'ya eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Bestesi Bayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Bestesu Bayramoğlu hazırladı ve sundu.